Dağlar açıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlar akan boz bulanık seller merhaba.

Gün kanadında tamaşa, orada biter nergiz ile menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Dedi durdu irşad olsun diye kulun cum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkar merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

İbrahim'im dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüzsürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.